0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
7: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
0: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar, anglavotganingizlar. Turkiya Avaz radiosining uyg'urcha anglatishi bugun 2026 yili 27 avgust payshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1 dan 2 gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A Turksat 4A sünni emrahları arqılıq tarqıtıladı. Anlatışlarımızın radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızıq uyğur adreslar arqılıq mu bir vasitanlı yala isle. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı etigen saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vaxtı etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıqda sünni emra ve internet arqılıq anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlıqçıla. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle, uçurik ve nakşımızdaki katarlık programlara bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen birli bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgarı riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunları tümendikçe, Türkiye, Avrupa İttifakı'nın 5. çoğun soğudu şirkeye aylandı. Türkiye bilen Avrupa İttifakı otursuzluk soğudu umumun sonması, yılının 2. pesilde 52 milyar 200 milyon Avrupa'ya yetti. Türkiye 2026 yılının 2. pesilde Avrupa İttifakı en köp import ve eksport kılgan devletler arasında 5. retten orun aldı. Avrupa İstatistik İdaresi Avrupa İttifakı'nın 2026 yılının 2. pesildeki halkara soğut sallık malumatlarını ilan kıldı. Sallık malumatlarına sıslanğanda Avrupa İttifakı mezgür mezgilde İttifak sırtıdaki devletlerden 701 milyar 800 milyon euroluk mal import kıygan. Şundakla bu devletlerge 680 milyard euroluk eksport kıygan. Avrupa İttifakı en köp import kıygan devlet 152 milyar 600 milyon euro ve 21,19% ülüş bilen Xitay bolgan.

Kıtay'dan kalsa Amerika Koşmuş Ştaatları 98 milyar 700 milyon euro, Engilya 43 milyar 200 milyon euro ve Şivsiye 36 milyar 900 milyon euro bilen kinki uruladı tuğan. Avrupa İttifakı'nın Türkiye'de import kıyan mallarının kıymeti ikinci pesilde 25 milyar 500 milyon euro boğan. Şunun bilen Türkiye, Avrupa İttifakı en köp import kıyan 5. devlet boğan. Avrupa İttifakı en köp eksport kıyan devlet 127 milyar 700 milyon euro bilen Amerika Koşmuş Ştaatları boğan. Onun denkin ki 92 milyar 700 milyon euro bilen Engilya, 600 milyar 600 milyon euro bilen Şvitsariye ve 50 milyar 300 milyon euro bilen Xitay boğan. Avrupa İttifakı'nın Türkiye'ye kıyga eksportu bolsa 27 milyar 300 milyon euro seviyesinde bulup, Türkiye Avrupa İttifakı en köp eksport kıygan devletler tizimliki dumu 5. retki tizilgan. Türkiye bilen Avrupa İttifakı otursuk soğudumun sonması 2. pesilde 52 milyar 800 milyon euroya yetken. Hürmetli radyonluğçular, Gazze Tinçlik Genişi Hamas kural taşlaşını ve başkuruşunu ötküzüp birişini kubul kıldı dedi. Gazze Tinçlik Genişi'nin yukur dercilik vekili Nikolay Miladinov, Palestinli karşılık göstü şerkit Hamas ve Gazze'deki baş kurallık gruplarının kurallarını tapışırıp birişini hem de bağırlık pukravi ve hepsizlik hukuklarını Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından itiraf kılınan vakitlik bir hükümetki ötküzüp birişini kubul kıyallıkını tutudu. Miladinov bayanatı da Hamas ve Gazze'deki kurallık grupları Tunçkıt'ın kurallarını tapışırıp birişini ve Pukhravi hem de hafifizlikli müzdeki ağın bağırlık başkırışı okuyun. Birleşken Devletler Teşkilatı terbiden itiraf kılınan bir ötkünç hükümet kütküzüp birişini kubul kıl dediğin sözlerine uğrun bədi. Hürmetlik radyonluğçıla, İran, Amerika bir tereplem imbargoladın kelip çıkan ziyallarını fütüleyi tüleyip biriş gerek dedi. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı, Birleşken Devletler Teşkilatı ve Hepsizlik Genişki Yollığa uçurda Amerika'nın İran'ı karta ilip bağın kademlerini bir terepleme mecburlaş tedbirleri arkalık yürgüzüldüğün ve halkara kanun kılap boğan bir iktizadi terörlük seferberlikke edip atadı. İran Devlet Televizyası Eyrip'nin haberi karaganda Araqçı yollığan uçurda İran İslam Cumhuriyeti mesullarının cevapkarlığı tartılışı, ziyallarının tülünüşü ve tükütülüşki kapalettik kiliş hem de bu insan yetki yat ve kanunsuz kılmışlarını sadılık yığışılan cevapkarlık tartışı için mevcut bağırlık yollağı müracaat kiliş hukukunu üzdü saklap kaldı.

0: bildirildi. Qolga ilinguchilarning rasmiyatlardan keyin adliyalik jarayon tamomlangunicha qo'yib berildiganligi e'lon qilindi. Air Canada davom etayotgan surishtirish doirasida ikki xodimning vazifasidan ilib tashlanganligini e'lon qildi. Hurmatli radioanglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
0: Hurmatli radioanglovchilar, endi ataqlıq naqshchi Bengü ve Sertar Ortaç'ın uruluşu da Korkma Kalbim namlıq naqshini diqqətinizə sunmaq üçün.

Hörmətlik radioqlaşılam. Türk dünyasının namayəndələrin amlıq programımızdan bugünkü sanılan Xalqara Münasibətlər Mütxəssisi Doktor Cemil Doğaç İpəkdən Riyaziyyat Şairi Qayi Qəhrəmanı Dəcib Fazıl Qısa Kürək Demirlik analizini dıqtınla sunumuz. Qınanlıqda dıqtınla programımızda olsun. Türk edebiyatının ötken bir əsirge Өтмес із қалдырған шәхісілі әтілі әлінғанда, тізімлікнің әң бәшінің орын алдыған бір шәхіс бар. О, болсыма, Нәжіп Фазыл қыса күректір. О, пәкәт бүйік бір шайыр болыпла қалмастын, бәлкі бір мұтпәккір, ғайы, қахрыманы вә әуладла тарап-тараптың әкежедіған бір ел башлығы үші. Оның вапат болғаныға 40 елден артық уақыт болған болсыма, Lekin onun misraları yanıla tıllada, fikirleri yanıla zehirlerde saklanıp gelmekte. Necip Fazıl 1904 yılı İstanbul'da ziyali bir ailede dünyaya geldi. Küçük yaşından başlapla edebiyata kızıkkan, Deniz Armiye Mektebi'de Yahya Kemal'dek devrinin büyük şahıslardan ders algan. Darülfununda felsefe boyunca bilim algandan kiyen, devlet bulu bilen Paris'deki Sorbonne Üniversitesi'ne okuşka vetilgen. G'arbni o'z joyida ko'rgan, g'arb falsafasini o'z manbasidan o'qigan Najib Fozil u yerdan g'arbga havas qilgan holda emas, balki g'arb madaniyatining krizisini ko'rgan bir kuzatuvchi sifatida qaytib kelgan. Bu tajriba uning keyingi fikr hayotining asosini tashkil qilgan, ya'ni g'arbni biladigan, ammo g'arbga bo'ysunmaydigan, o'z madaniyatining qimmat qarashlariga tayinlangan bir ziyoli pozitsiyasini turg'izgan. Dehe 20 yaşla etrafıdılla ilan kılgan Ömürçük Doğru ve Piyadılar Yolu namlıq şiirli toplumu bilen erbiyet dünyası da yıldızdak çaknağın. Bulup mu Piyadılar Yolu namlıq şiiri Türk edebiyatı da en köp okuladığın ve yadınlığın eserlerinin bir gaylanğın. Yaş vaxtı da erişken bu şöhret onunla devrinin büyük şairi degen namına takılgan. Necip Fazıl'ın hayatındaki en çok buruluş 1934 yılı Abdülhakim Arvasi Hazretleri bilen tanışışı bilen başlangan. Bu uçuruşuş bir sənətçini gaye kahramanı gaylandırgan. Şununkin o şiirini fakat bir sənət emez, belki hakikatini izleşinin bir vasitası edip qargan. Bu izlenişinin en güzel meyvesi Türk edebiyatının nadir eserlerinin bir bolgan Riyazat namlı kitabıdır. Bu asırda Necip Fazıl insanın mevcutluk azabını, maddi bilen mana otursadaki ciddiçilikini ve iman musabısını özgeçe bir tül bilen bayan kılgan. Onun karşıca şiir mutlak hakiyatını izleşişi bulup, bu çiçençe Türk şiiriyetine yeni bir okum kazandırgan. 1943 yılı neşir kılınışka başlayan Büyük Şerik yorumlu onun fikir görüşünün korkunu gaylangan. Mazkur jurnal faqat bir nashr afkarlar emas, balki millatning o'z qimmat qarashlariga qaytishini tashabbus qildigan bir maktab, bir g'oya va bir kurash markazi edi. Bu yo'lda jurnal nurg'un qatim taqoldi. Shoirning uzumi ko'p qatim turmiga tashlandi. Ammo u har qatim texmi qat'iy iroda bilan qalamiga mahkam yopishdi. Turmila uni chekindira olmadi. Aksincha u turmi

Hürmetlik radyonlukçuna, İlker Taşkın terpidinde yerlanan Türkiye'nin rayonlarına has tısımgınlığan məhsulatları namlıq sahibimizin bu aptilik sanıda ortakla zıhkavpın tanıştırımız. Ortakla zıhkavpının Türkiye'nin rayonlarına has məhsulatlar tizimliki kirkülge vaxtı 2020 yılı 11. ayının 23. günü.

0: Türkiye'nin Ege Denizi rayonundaki Aydın vilayetinin Girmancik nayasiga qarashlik ortaqla yezisi özünün ismi koyulgan Zıxkaup bilen tonuludu. Ortaqla Zıxkaup'e Girmancik nayalik hükümetinin ıtıması bilen 2020 yılı Türkiye'nin rayonlar xas məhsulatlar tizimliki kirgüzgen idi. Rayonun moyum tömür yol ve taş yollar tutuşduğun dokmuşlarının biri boğan ortakla yizisi kaupçılık işine deslepte Oltrak rayonunun oturusunu tutuğun tömür yol etrafı merkezleşken halde başlayan bulup aylandırıp sitiş bilen mülazimet kılınan bu kaupçılık vaktin ötüşüge ekşip yol boyutki restoranlarının birden bir tamkı kaylanan. Ortakla Zıxkaup'un uzunluğu 15 cm, kenarlığı 20 cm kirdi. Yağsız uşak toğralgan kalıgoşu bilen tayarlandı. Uçu bıçak bilen kesip ötkürleştirilgen kumuş zıhkı ötküzüldü. Andın kebaptan da otun kömürü bilen pişirildi. Bu kebap yağsız kalıgoşu uşak toğralınıp bir neç gün dem yüzülgen dinkin yerli kişilerin tılı boyunca bir kuçkaç yutalaydıgan çoğunlukta kesiliş bilen meşhur. Zıhkabı kebaptan da koyuluştun ilgiri Komuş zıhının uçuğa küçük toğralgan koyunun kuyruk yığı ötküzüldü. Zıhka kalıgoşu ve kuyruk yığıdan başka köktat ötküzülmeydü. Ortakla zıhkapı üçün küçük koş parçaları işletildiğen bu kaşıka yukarı otta naiti tiz pişidu ve mehmallağa tiz mülazimet kıyılı buludu. Kavaptan da pişirilgan denkin piyaz, samsak, pomidor bilen tuz, kızılmuç, karımuç ve zeri katarlık koşum çiçtetikula birlikte sunuludu. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda Türkiye'nin rayonlar xas zımgılığa məhsulatları namlıq programımızdan aldığına.
1: Türkiye'nin rayonlar xasın zımgılığa məhsulatları.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programmalı, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikalabilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye'nin koy radio desu.
4: Zboru va glas otma Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu radio glas Türkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Schon i kumung irum alten jilung augustanung irum thikkri anna. Ashabatta taat 13, Ankara'da taat 11, halkara vat boyunca taat 8. Salam alaikum qadirli dinleyiciler. TRT Türkmençe'nin gelimlerinin nöbette kısağına başlayarız. Koyuşumda 16 metre, 17730 kilogerçilik kıdan gıyık tolkundan gün efirden dikkatini hüdürleyeriz. Gün efirden belirlen koyuşumda çanak anten arkalı Aşkabat batılın 7'den 7 seçenli, Türksat 4A'dan 10.92 megagerçilik kıdan garizontal pederasyadan kaytadan dinleyebilirsiniz. Hormat dinleyiciler, koyuşumda bu kısağına daşayurt havarını Sesli kullanma ve Türk dünyasının dağınları adlı keptirlik tapmayan gepeş kremizi dinleyebilirsiniz. Koyaşımın bu kısan tayran ve alıp barayan parahat nuriyiv. Teknik işkarımız aslı yıkılmaz.

İllesir ilkülən havarının qıytqıca madmunlu intan solun. İran Urmuz boğunu tədən açmadan ön talapların tanığını tayalayar. Affal tarapları olan lobby aypa qarşılıq güçlənir ki, Amerika Birleşen Saatlarının ağırlıq faydalarına ulum veçbördə maya qoyar. Amerika Birleşen Saatları 90 milyard baril nevti olan Venezuela'nın nevit yataqlarını 100 yıllık kərənətinə bermək qədəvini tutuyar. İdil illəsər, inni volta şöbəli ki, xavarların doğal madmuni zindik qadınlar yetirməkçi. İran, Urmuz boğanını təyədən açmadan ön talıpların tanıını tayarayar. İranın yuqarı milli xubuzluq genişinin sekretari Muhsin Rezai, Pakistan və Katar araçları Tehran'ın öz şartlarını aitmanı istəyənən son, İranın Urmuz boğanını təyədən açma üçün şartların tanıını tayarayanını aitdi. Rezai Tevhid'den uruşun belirtilmenin bu şartların aratına bardığını aytti. Rezai şeylik hem İran'ın boğazdan geçmek için deniz geçerliği itibarı da Oman ile Lalaş'a gelindiğini, yolun kâvır bölüklerinin Oman'ın su genişliğinden, kalın bölüklerinin olsa İran'ın su genişliğinin geçtiğini aytti. Livan'a yerleşen Almanlar TL'ye veren interviyotunu Rezai, eğer Amerika Birleşen Saatleri İran şartlarını kabul etse, gemilerin belirlenen merkez kanal arkayı ulanacaktığını aytti. Israel tarafları olan lobby aypa karşılık güçlenir ki Amerika Birleşen Saatlerinin aralık faydalarına ulu meçhörde maya koyar. Amerika Birleşen Saatlerine en güçlü Israel lobbyisi olan aypa, saylo çıktayıcılarının esası terişlisi olan Birleşen Demokratik Tatlaması arkalı yurt boyunca yarışları 13 milyon dolar sarf etti. Sayloları təsir etirmek için çeksiz meçhörde pul karşılamağı ruhup veren Super PAC deyip adlanılan kurumu, kampanya maliyyeleştirilmesini izleyen Open Secrets'ın malumatlarına göre kongres yarışlarına 54 milyon dolar sarf etti. Amerika Birleşen Saatleri

90 milyard baril nefti bolan Venezuelanyň nefit ýataklaryny 100 ýyllyk käredatyna bermegi gudam tutýar. Axios habarlar saýtynyň habaryna görä, Trumpyň ýolaşy etmegine hökümet Venezuelanyň wagtyny hökümet bilen ýurdun ägirt uly nefit çeşmelerine Amerika Birleşik Ştatlarynyň payyny satyn almagy barada gepleşikler geçirýär. Ada alan men iki Amerikan rehmetine talalan berlen xabarda gepleşikleriň 90 milyard baril tut edilen gorlary bolan nevit kenlerini öçüne alyanyny aydylýar. Bu ota Venezuelanyň 300 milyard baril tut edilen umumy gorlarynyň takminen 3-den 1 bölenine gabat gelýär. Siriýanyň lideri Aşara Sedege YPG-niň öňkü lideri Mazlum Abdini prezidentin geňeşde wezipetine bellidi. Siriýanyň döwlet habar agentligi sanany habaryna görä, Siriýanyň prezidenti Ahmet al-Shara YPG terror gurumy tarapynyň ýol açylygy edilýän Siriýanyň demokratik güýçleriniň öňkü lideri Mazlum Abdini prezident geňeşde wezipetine bellidi. Sananyň habaryna görä, al-Shara penşenbi günü çykarylan ferman bilen Abdini prezidentiň geňeşde wezipetine bellidi. Abdi 25 avgusta geçirilen metbuat ýygnanda terror gurumatynyň dargadylanyny ýygnan edipdi. MGM SDG'nin dargamağı mühüm vakadır. Türkiye'nin yaralı güçlerinin Siriya kolluğu duam eder. Türkiye'nin Milli Koramak Ministerinin Metbuat ve Cemiyetçilik Katnaşkar Bonça Genişte ve Metbuat Vekili Kontra Admiral Zeki Aktürk, SDG'nin dargadılmağı ve onun Siriya'nın devlet idaralarına integrasiyatı, Siriya'nın öz otiyarlığını ve teritoriyal bütünlüğünü korumak, hem de bir devlet bir koşun düşüncetini güçlendirmek tadın mühüm vakadır deyip belledi. Zeki Aktürk keptirip metbot yoluna çıkış etdi. Zeki Aktürk SDG'nin daradılmağı ve integrasiya bilen bağlanışkı vakaladan hoşarlıklarını belirlep, Türkiye'nin yaralı güçleri Siri'de kadından 10 depkinin tuş yurda yayramağına, doğanlı durunluklu dödüdülmeğine ve Siri'nin koşunun etatanım terörsü karşı görüşte kuvatının üstülmeğine, herdirki harba hizmetlaşık aralaşın çayırına kollu görmeğe devam eder, deyip belirdi. Hormatlı Necer, Daşarut Havarını dinlediniz.

İlleşir, Türk dünyasının danları adlı gitmişimizin Novotakı teyze bölümünün biz yeniden sizin bilen birlikte. Gitmişimizin Şunulku teyze bölümünde Horasan'ın Makedonya bir Türk sopa lideri Pir Mehmet Hayati adlı temanın üstünde durup geçmek istiyoruz. Hormat dinleyiciler, inni bolsa halkara gatnaş karawançı bilermen Doktor Cemil Doğuç İpek'in Şunulku tema bilen bağlı sinnesini dikkatinize getirmekçi. Pir Mehmet Hayati Hazretleri Rumili diyarına ruhtadan iyi kalırıp giden mühüm sopuların biridir. Özünü Türk şahsiyetlerinden tapaltlandıran Pir Mehmet Hayati, Orta Asya'nın kadimi bilim merkezi olan Buhara'da dünya inni. Bilimini Buhara'da başlayıp Edirne şehrine devam ettirdi. Sonra dövrün mühüm Türk medeni merkezlerinin biri olan Sere şehrine geldi. Sere şehrine halveti şeyhlerinden Pir Hüseyin İpek'inden ilmalli ve ruhu bilimini tamamladı. Şeylerikülün halveti tarikatına Ağda Türk derviş hükmüne Anadolu bilen Rumeliyani birleştiren şahsiyet hükmüne yolu çıktı. Pir Mehmet Hayati Sere'den kaydından son ilkinci duralgısı Makedonya'daki Kiçova şehri oldu. Ol yerde kıyısı bat yaşanını karamadan halkın yüreğine Giyinden orun tuttu. Son malsa siyahatının sonku durulgısı olun Ohrid şehrine yerleşti. Demalık Makedonya devletinin serketlerinin çevrindeki tarihi Ohrid şehrine şun kun tekke meçit deyip tanılayan Zeynel Abidin Paşa meçidinin koloyuna halveti hayatiye tekkesini kurdu. Bu tekke Ohrid şehrine kurulun ilkinci halveti dergahı olup Makedonya'daki halvetler için Qolaynaqı meçitlən birlikdə mühüm əhmiyyətə edir. Astana dərəcətinə götürülən Ohrid,

Hazreti Hayati Deryahi Ramazaniye şahatının hayati topar üçün merkez oldu. Türk derwişlerin hoşniyetliği yuğurlan ıslam düşüncetinin sayesinde Balkanlarda tapawtu ınansların bir yerde bar olan yukarı derecedeki sağlaşı kursavi dörüdü. Pir Hayati Hazretleri Şeyle Kursov çarçıvasına Orta Aziyadan miras alan payhası Balkan topraklarına geçirdi. Tekke medeniyetinin tuğrağını şekillenen zikir, fikir, hizmet ve sevgülen köp sanlı adama yorulet boldu. Onun izine eğren şagirdleri dine okritte del, Kiçeve'den Struga, Skopje'den manastırı şagirine çenli dürlü şakırlarda merkezler kurupdular. Pir Mehmet Hayati'nin ilkinci durağısı olan Kiçeve'de Barazvat Ishak Bey Meçidine çetleşenliği aydılar. Sol yerde tanışan Ahmet Efendi'nin kömeğinin bu meçidin sonkı halveti görünüşünü iş alıp baran Hayati Baba tekketine ürünlüğü aydılar. Hayati Hazretlerinin kuburunun ediliyanına kuramalaştırılan tekke nesillerin doğamını en çeme şagir yetiştiriptir. Türk İmperiyatı'ndan son hem Balkanlarda topçuluk durmuşunun gitmeğine yol vermedik bu merkez, Hazırkı vaqtda Demokratik Makedoniyanın teritoriyasının çağında Türk İslam miratının canlı şahidi hükmünde bağlılığını devam ettiriyor. Hazreti Pir Mehmet Hayati yönükü, egneşigi ve sadı durmuş yörögesülen melami yaşayıp durmuşunu yada salayan pozitsiya eyläpdir. Nefsini gizliğin amalarla terbiyeleyen ve uzakta yaşamak maksat bilen melami düşüncesi şahsiyetine birleşti. Bu noktayı nazardan Hayati Hazretleri topçulukta özünü adınma tarafından değerle Allah tarafından halınmak yürürgesini kavur edinler için görüldü oldu. Beylik tarafından olsa Türk topçuluk devine layıklıkta ahıl albeyt sevgisini ve çıdamlığı şahara hükmünde kavul etti. Ene Pir Mehmet Hayati köprü şahsiyetlerin biri hükmünde tapatı tövrüklerin hormatına iyi oldu. Onun dergahında yerine yetilen zikirler ve gurundeşlikler özünne Allah'ın sevgisini, ahıl albeyt sevgisini özünne cemleyerdi. Makedoniyadaki köp sanlı baba ve dede vaadatxanları bilen birlikte şun kun onun vaadatxanasına dürlü anans toparları ziyaret ediyar. Yüreklere ağzıbirlik ve doğunluk yüzümetini getiriyar. Balkan geografiyatına asırlar boyu parahatçılıklı yerde yaşan Müslümanlar şeyle umumi kımmatlıkların tuğruğunu cemleniyarlar. Pir Mehmet Hayati Hazretlerinin mirası yine şu yerde medeni yardımında birleştirici rol oynayar. Onun özünü son koyup giden hoşnetlik ve paykat mirati Hazreti Kıvat'ta Anadolu ve Balkanlarda yürekleri birleştiren gizliğin bağlanışık yalır. Kuğurunun ağzı doluğu için doğa dilek ediyen adamlar hakikatten hem en çeme atır olurluğun geliyen ruhu nefesle bir yere cimleniyorlar. Pir Mehmet Hayati Hazretleri Balkanlarda Türk İslam topçuluğunun gül bağrına gülleyen seyrek kunçu yalı yüreklerde yaşamağını devam ettiriyor. Eli İlleşer, halkarı katnaşkara boyunca bilirmen Dr. Cemil Doğuş İpek tarafından tayarlanan Türk dünyasının dağınları attı gepleşimizin Horasan'ın Makedonya bir Türk sohbi lideri Pir Mehmet Hayati adlı temanın üstünde durup geçtik. Gepleşimizin Novat'taki bölümünde tezi bir gün tertipte duşmak umidiyle hoş sağ olun.

Ertirlik naharında belok, aralık naharda belok, kofede belok. Bedenimize hakikatten ham şonça belok gerek mi? Nece köp belok, şonça da sağdınlık diyer. Hünermenler hem bizim bilen fikirdeş mükâ. Eysem artık

60 beloğun böyrüklere, bağrı ve yüreğe ne hili təsir ediyenliğini biliyanız mı? Gelin bililikte öğrenelim. Ertirlik naharına beloklu katık, aralık naharına belok batoncuğu, kofede belok koşunlusu. Akşamlık naharına olsa koşmuşu beloklu önümler. Bu imitleniş enliği size tanışmayı. Sonku devirde sosyal torların təsiri bilen belok sağdın durmuşun ayrılması nişanına örülü. Köp adam kuvvetli, sağdın ve beden taydan gelişikli olmak için günün devamına parkına varmadan her bir naharına belok koşuyar. Hünermenler olsa barhayı ayvanlanyan bu enliğin göz önüne getirişimiz yalı ziyansız değerliğine ünsü çekerler. Tebebi sonku yıllarda giyinlen yayran neçe köp belok şonço da sağdınlık düşüncesi bedenin hakiki zerurluklarından öngü geçip başladı. Eysem beloğu zerurluktan artık sarp etmek sağlığa nehili tesir getiriyar. Bedene günne neçe muktar belok gerek. TRT Havar bu meseleni Sağlık İlimler Üniversitesi'nin Cemgeçilik İmitlenişi Kafederesi'nin müdürü Profesör Doktor Elvan Yılmaz Akyüz bilen ara alıp masalaştı. Gelin hünermenimize kulak kavardalayın. İlk bilen bir zadı keskitleyin. Belok hakikattanla ören mühüm. Profesör Doktor Akyüz'ün keskitlemesine göre beloklar bedenin kuruluşuk materyallarıdır. Ösüş, ösüşün kamilleşmeği, dokumaların dikeldilmeği ve kaytadan emele gelmeği, immun ulgamının işleme için zerur, hükmani imit maddesidir. Şunun için günlük belok kabul edişimizin muktarı ören mühümdür. Tebebi beloğun yeterlik derecede kabul edilmezliği dürlü sağlık yetmezliğini yüze çıkarıyor. Ama beloğu aşı köp kabul etmek hem bedene ziyan getiriyor. Profesör Doktor Akgül bu yerde mühim bir detala üns çekiyor. Beloğun muktarı yali onun nereden alyanığımız hem mühim. Günlük belok yetmezliğinin önünü almak için onu her naharda kabul etmek mühim. Ama kaysı çeşmeden alıyaz. Hayvandan gelip çıkayan belok mu ya da ösümlükten gelip çıkayan belok? Dünya bir görünüşlü belok çeşmelerini sarp etmek, peyda vermek böyle de dursun tersine ağır neticeleri yüze çıkarıp bilir. Profesör Doktor Akgül yüze çıkıp bilecek ziyanları şeyle düşündürüyor. Eğer siz günlük her naharda hayvandan gelip çıkayan belok çeşmelerini sarp ediyen olsanız, ilkinci navatta yürek damar keserlerinin şeyle hem aşağıdan ve içeğinin yoğun bölüğünün yani kalorektal rak yağlı düğünlük keserlerinin dürümök tevuk gölçülüğü yokorlanıyor. Bundan başka da suyum kabul edişiniz azalyanlığı sebeple içeri bilen bağlı meseleler yüze çıkıp immun ulgumunuza hem yaramaz tesir getirir. Beloğu aşı köp sarp etmek böğrükleri hem yaramaz tesir ediyor. Profesör Doktor Akgül sözünü şöyle devam ettiriyor. Eğer sizin önünün belli ya da bilmeyen böğrük keseliniz var olsa ve beloğu aşı köp sarp ediyen olsanız bu yağday böğrüklerinizin yükünü arttırır ve keselin hasam yaramazlaşmağına sebep olur. Şorulatın özünde beloklar bağırda metabolizma size var oluyor. Bu hem bağırınıza ağramsalar. Eğer başka bir keseliniz var olsa, sol tevok gölçülüğü hasta arttırıyor. Eysem hayvandan gelip çıkayan belok mu ya da ösümlükten gelip çıkayan belok mu? Profesör Doktor Akgül'ün cevabı anık. Hayvandan gelip çıkayan beloklar ya da ösümlükten gelip çıkayan belok çeşmeleri hem üstten düşürülmeli değil. Günlük imitleşimimizde hem hayvandan hem ösümlükten gelip çıkayan beloklar sarp edilmeli. Ösümlük beloklarının bedenine özleştirilişini yukarılandırmak için onları DNA'lı önemlerle birlikte sarp etmeli. Ol hem antioksidantların

kiti çağalar üçin beden ağrımının her bir kilogramına 2-2,5 gram meçverine kavul edilip bilinir. Emma xayhidir bir ketel bar bolan yağdayına ya da türgönlerde bu yağday ütkoyar ve beloğun muktari arttırılıp bilinir. Esasan hem berhi tutyan adamlar mıysalarının azalmağının öngün almak maksadı bilen her naharına belok sarp ediyarlar. Profesör Doktor Akgüz bu arada şeyle diyar. Beloğu günün devamında naharlara paylamak mümkündür. Yöne her naharda hükman suratta hayvandan gelip çıkayan belok bolmalı değilen düzgünümüz yok. Üsümlükten gelip çıkışlı belok çeşmelerimiz bolan nohut, kuradılan noyva, yaşıl mercimek ya da inni belok çeşmelerinin hatarına koşulayan yağlı tohumlarımız. Hoz, funduk, piste ve badam hem bizi belok bilen üpçün ediyar. Bunları hem imitleniş tertibimize koşanmazda günlük belok bölünüşünü has unut üpçün edip bilir. Dünya belok aların deyip her naharda yumurtka, malın etini, tavuk ya da balık yemek olsa sağlık için ulu tavuk gölçülüktür eder. Eysem beloklu katıklar ve içkiler var da ne maydıp bulur? Profesör Doktor Akgüz bu meselede hem makullamağın hem de duyduruşun zerurduğuna ediyar. Günlük sarp etmeli belok muktarımızdan geçmesek beloklu katık önümlerini ulanıp biliriz. Esasanla sport ile meşgul olanlar için. Ama imitlenişimizdeki katığın dünya beloklu katık arkalı üpçün edilmeli ne doğru olur? Hava, ol bedenine mıysa emele gelmeğine ve mıysa yetkisinin önünü almağına yardım veriyor. Yöne siz eyyem yeterlik belok alayan olsanız, koşmaçı beloklu katıktan ya da beloklu içkilerden belok almağa sinanışman. Uelen belok ulanmak meselesinde hem sere sap olun. Eğer beloğu imit arkalı yeterlik derecede sarp ediyen olsanız, onu hükman uelen belok ulan koşmaçı sarp etmek zerur değil. Sehvetimizin ahirine ayrıtın üns vermeli adamların toporunu hemiyatla dalayın. Profesör Doktor Akgüz şeyle duyduruyor. Bağır keseli olan adamlarda belokların metabolizmi bozulup bilinir. Aşı köp belok esasanla keselin ağırlaşan devrine, amyağın bedenine yığınanmağına ve bağır enflamiyasına sebep bolyar ve an düşüncenin üt bölümüne getiriyar. Şeyle hem podagra keseli olan adamlarda esasanla hayvandan gelip çıkayan belokların maletinin ve iri hem de mayda şahlı malların iç koşlarının köp sarp edilmeği peşev kislatasının derecesini yukarlanırıp keselin tutkoylarını güçlenirip bilir. Yaşlı adamlara belok sarp etmek mühim olsa da böbreklerinin işleyişine ve su sarp edişlerine göre beloğu aşı köp sarp etmekten kaça durmalıdırlar. Cemle vaydanımızda belok sağlık için hükman zerur. Yönü her bir peydalı zadın hem öz şeyi var. Belok çeşmelerinizi köptürlü görünüşe getirin. Muhtarını denagramlaştırın ve bedeninizin hakiki zerurluklarına kulakka vardın. Dinleyeniniz için sağ olun. Novot'taki podcastımızda duşuşayan sağlıkla görüşelim.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.com

net.tr salgısından internet arqalı, çanak anten arqalı Turkcell 3A'dan 11.990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, gün efirden diqqatınızı yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş, sağ bolun.